yaşamaz. Al bu canım senin.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

yanlış olacak bilmiyorum. Kalmadı bahaneler, direniyorum. Tanıyorsun beni, yardım istemiyorum. Öyle bir yere dokundu ki çözemiyorum.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Gıdaların oda sıcaklığında tazeliğini daha uzun süre koruyacak ambalaj üretildi. Proje Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sumaye Gıda Teknolojisi Bölümü ekiplerince doğal olanı koruyalım sloganıyla hayata geçirildi. Gıdaların oda sıcaklığındaki tazeliğini korumak hedefiyle geliştirilen ambalaj Türk Patent ve Marka Kurumunca da tescillendi. Proje lideri Dr. Esen Alp Erbay, doğal gıdaları korumada ambalaj tasarımının kritik önem taşıdığını söyledi. Erbay, araştırmaları sırasında belirli materyallerin farklı partiküllerle birleştiğinde gıda korumada yüksek bir sinerji yarattığını keşfettiklerini belirtti. Erbay, gıda güvenliğini tehdit eden, tüketicilerde sağlık sorunlarına yol açabilen histamin maddesini gıda ortamından uzaklaştırmayı başardıklarını söylüyor. Sumaye bünyesinde üretilen ve patentini aldıkları ambalajın sanayiye aktarılmasını hedeflediklerini vurgulayan Erbay, bilgi ve tecrübelerini paylaşmak adına ilgili firma ortak projeler yürütmeye de hazır olduklarını sözlerine ilave ediyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

0: Küpe FM reklam.
1: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Osman Kaplaner ve operatör doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
1: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel kampanya. Tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Küpe FM'den günaydın herkese. Hafta ortasındayız. 24 Haziran Çarşamba sabahındayız. Duyduğunuz gibi güzel şarkılarla başladık güne. Gündem yoğun. Saat 10'a kadar beraberiz bugün de. Günaydın Trakya. Gününüz güzel geçsin, işiniz rast gitsin.

Günün adı çarşamba. Çarşambanın hava durumuna baktığımız zaman bugün Trakya'da ve Marmara'da yağış beklenmiyor. Sıcaklık 29-30 derece dolaylarında olacak. Rüzgar Poyraz'dan orta kuvvetli esecek. Güneşli bir gün bizi bekliyor. Keyfini çıkarın.

0: Küpe FM reklam.
1: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi, huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

0: Reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, Torku ayçiçek yağı 5 litre pet 429.95, Tamek domates salçası 830 gram teneke 49.95, Çaykur tiryaki çay 1000 gram 269.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Gıdaların oda sıcaklığında tazeliğini daha uzun süre koruyacak ambalaj üretildi. Proje Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sumaye Gıda Teknolojisi Bölümü ekiplerince doğal olanı koruyalım sloganıyla hayata geçirildi. Gıdaların oda sıcaklığındaki tazeliğini korumak hedefiyle geliştirilen ambalaj Türk Patent ve Marka Kurumunca da tescillendi. Proje lideri Dr. Esen Alp Erbay, doğal gıdaları korumada ambalaj tasarımının kritik önem taşıdığını söyledi. Erbay, araştırmaları sırasında belirli materyallerin farklı partiküllerle birleştiğinde gıda korumada yüksek bir sinerji yarattığını keşfettiklerini belirtti. Erbay, gıda güvenliğini tehdit eden, tüketicilerde sağlık sorunlarına yol açabilen histamin maddesini gıda ortamından uzaklaştırmayı başardıklarını söylüyor. Sumaye bünyesinde üretilen ve patentini aldıkları ambalajın sanayiye aktarılmasını hedeflediklerini vurgulayan Erbay, bilgi ve tecrübelerini paylaşmak adına ilgili firma ortak projeler yürütmeye de hazır olduklarını sözlerine ilave ediyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gazete mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evde boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

0: Ten ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
2: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli One Enerji. Orzaks'tan.
3: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
6: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
7: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
8: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz.
9: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Küpe FM dinliyorsunuz. Günaydın bir kez daha. Hafta ortasındayız. 24 Haziran Çarşamba sabahındayız. Bugün Trakya'da ve Marmara'da yağış beklenmiyor. Sıcaklık 29-30 derece dolaylarında olacak. Rüzgar Poyraz'dan orta kuvvetli esecek. Güneşli bir hava bizi bekliyor. Keyfini çıkarın.

bir dağılır gönlün, bir bakmışsın ifşalanmış çıktığın kaçak katlar, isabet olmuş yakalandı haber sal meleklerine, örülüyor artık yıkılmayacak duvarlar, destek yeri

0: FM reklam.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.

0: Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji. Orzaks'tan.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
2: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
3: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve asimat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
5: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşinizi şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Küpe FM reklam.

Şüphe FM'de sabah haberleri devam ediyor. Haber bültenlerimizde de aktarıyoruz zaman zaman. Trakya'nın çeşitli yerlerinde işte çıkan yangında şu kadar alandaki efendim işte tarım ürünü ne yazık ki yok oldu ya da anız yangını büyüdü gibi. Havaların ısınmasıyla beraber hem orman yangınları hem de anız yakma hareketlerinde bir artış gözlenecektir kuşkusuz. Bir kıvılcım geleceği yok edebiliyor. Tekirdağ genelinde tarımsal üretim sonrası anız yakılması yasaklandı. Anız yangınları biliyorsunuz toprağın verimini düşürüyor. Orman alanlarını, yerleşim yerlerini ve canlı yaşamını tehlikeye atıyor. Bu anlamda anızların yakılmaması gerekiyor. Ama ne yazık ki bazı çiftçilerin kolayına geliyor ya da bazı vatandaşların ihmali sonucunda örneğin otomobille giderken dışarı attıkları bir sigara izmariti ya da attıkları bir cam şişenin kırılması sonucunda o güneşin altında bir yangına sebep oluyor. Dolayısıyla özellikle yaz aylarında çeşitli tedbirler, kısıtlamalar

0: FM reklam.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşklere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özel özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüşü yapmak için sizleri Chery Plaza Köşkleri bekliyoruz. Telefon 0282 260 52 20.
5: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
6: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
7: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
0: Küpe FM reklam.

0: neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.
1: Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
2: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
3: Bunun size ne zararı var?
4: Yani gerçekten mağdur oldum.
5: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
6: Elle boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
7: Have you had that up to all of the other things, Midnight Hammer?
8: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Al Yakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe'de.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.
2: Sabah haberleri devam ediyor. Biraz sonra reklamların hemen ardından İstanbul Rumel Üniversitesi'nden bir konuğumuz olacak. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Doktor Öğretim Görevlisi Sema Aykol. Sema Hoca ile yapacağımız sohbete sizleri de davet ediyoruz. Çünkü üniversite sınavı sonuçlandı. Adaylar puanlarını bekliyorlar. Puanların açıklanmasının ardından da tercih süreci başlayacak. İşte bu tercih sürecinde onlara rehber olacak bir sohbeti az sonra reklamların hemen ardından sizlere ulaştırmış olacağız.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean.
1: Deli One Enerji Orzaks'tan.
2: Deja Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında 32'li Mare tuvalet kağıdı 199 lira 95 kuruşa Deja Migros mağazalarında.
1: Migros, hepimize iyi gelecek.
3: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Vay vay vay vay vay vay Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay Domino'sum hoş geldin.
6: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
7: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
8: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
9: Başak Ticaret Arçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik AC 6030 havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 176 ve şimdi Lüleburgaz'da.
10: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 96 05
11: Küpe FM reklam.

0: Değerli dinleyiciler, daha önce de duyurduğumuz gibi şimdi stüdyomuzda bir konuğumuzla sohbet edeceğiz. Bu sohbetimize sizlerin de dahil olmanızı çok isteriz. Çünkü önemli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sohbetin önemi şuradan kaynaklanıyor. Gençler, öğrenciler uzunca bir süredir sınava hazırlandılar. Sınavın ardından belki de en az sınav kadar önemli bir dönem geliyor. Tercih dönemi. Şimdi öğrenciler, aileleri alacakları puana göre tercih yapma telaşı içerisindeler. İşte biraz sonra gerçekleştireceğimiz bu sohbette belki de o tercihleri etkileyecek bir bilgi vereceğimiz sohbet olacak. Konuğumuz İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı, Anestezi Programı Öğretim Elemanı, Doktor Öğretim Görevlisi Sema Aykol Faikoğlu. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk Turhan Bey.
0: O kadar çok unvan, o kadar çok bölüm adı var ki umarım hata yapmadım anons ederken.
1: Çok doğru söylediniz, çok teşekkür ediyorum.
0: Hocam tabii havalı, isim havalı, bölüm havalı ama galiba sizin eğitim verdiğiniz programlar da başka bazı programlarla karşılaştırdığım zaman zevkli olduğu kadar biraz da zor gibi geldi, gözüm korktu. Ne yapalım, doğru mu acaba, korksunlar mı?
1: Yok, korkmasınlar.
0: Neden korkmasınlar hocam?
1: Öğrencilerimizi kucaklayarak okulumuza bekliyoruz, üniversitemize bekliyoruz. Özellikle bugün anestezi programı üzerinde görüş bildireceğiz, evet. Konuşma yapacağız. O yüzden öğrencilerimiz çok kıymetli aslında. Bu bölümü seçecek olan öğrencilerimiz, dikkatli ve disiplinli olan tüm öğrencilerimizi anestezi programına bekliyoruz.
0: Hocam anestezi programıyla ilgili ağırlıklı olarak bir sohbet edeceğiz ama aslında başka programlar da var. Kaç program var okulda bu?
1: Şimdi ünvanlar dediniz az önce. Ünvanlı sayarken bir tanesi Tıbbi Hizmetler Teknikler, evet. Bölüm Başkanı dediniz. Bana bağlı 11 tane program var.
0: Ne hocam bunlar?
1: Bunlar anestezi programı, ameliyathane hizmetleri, diyaliz, elektronörofizyoloji, odyometri, tıbbi laboratuvar teknikleri, tıbbi görüntüleme teknikleri, patoloji laboratuvar teknikleri. Bunlar programımıza bağlı.
0: Hocam doktor hariç bütün personeli siz eğitiyorsunuz anladığım kadarıyla.
1: Evet, bu bölümümüzün altında olan programlar. Hepsi birbiriyle bağlantılı olan programlar. Ve öğrencilerimizin de güzel bir avantajı var aslında.
0: Nedir mesela bu?
1: Anestezi
0: avantaj
1: programını tercih eden öğrencilerimiz ya da diğer programları, bu tıbbi hizmetler ve teknikler bölümüne bağlı olan programları seçen öğrencilerimize üniversitemiz olarak belirli kriterleri sağladıkları takdirde çift ana dal başvuru hakkı tanıyoruz. Ve bunu da ücretsiz olarak, üniversite olarak öğrencilerimize sunuyoruz.
0: Bu çok büyük bir avantaj değil mi hocam?
1: Çok büyük bir avantaj ve ben kesinlikle okula başlayan ya da tanıtım süreçlerinde bulunan, aday olan öğrencilerimize de bu çift ana dal programı ile ilgili kesinlikle tercih etmeleri konusunda destekliyorum ve öğrencilerimize sunuyorum. Neden bu çift ana dal önemli? Örneğin öğrenci belirli bir puanı alacak. Belirli puanı aldıktan sonra anestezi olur, ameliyathane hizmetleri olur, diyaliz olur, fizyoterapi olur. Bu programlardan herhangi birini seçtikten sonra birinci dönemin sonuna geldiğinde belirli bir puan kriterine tabi tutuluyor. O puanı karşıladıktan sonra öğrenci diğer tüm programlardan istediği hangisi oluyorsa tercih yaparak ikinci bir programı tercih edebiliyor. Ve bunda yine 4 dönem hakkı var ve 4 dönem boyunca okul hiçbir ücret talep etmiyor. Öğrencilerimize, başarılı olan öğrencilerimize bir hediyemiz diyebiliriz bunu. Ve mezun olurken öğrencilerimiz çift diploma ile mezun oluyorlar. Bu çok kıymetli. Mezun olduklarında örneğin herhangi bir alandan mezun oldu, atama bekleyen bazı öğrencilerimiz muhakkak bir devlet ataması talebi olabiliyor. Devlet atamasında o bölüm olmazsa bir diğer bölüme tercih etme şansı oluyor. Bu da çok kıymetli. Kesinlikle çift ana dal programı tercih edilmesi gereken, değerlendirilmesi gereken en önemli kriterlerden birisi bence.
0: İşte programın belki de avantajı bu. Yani başka bölümde, başka programda sadece bizim üniversitemiz Rumeli Üniversitesi için söz konusu değil. Başka bölüm ve başka programlarda bu şans olmayabilir. Dolayısıyla hakikaten büyük bir şansmış. Tabii ki çift ana dalı tercih edip bu iki diplomayı da aldıktan sonra hayata 1-0 değil 2-0 başlıyorlar.
1: Kesinlikle.
0: Önde başlıyorlar.
1: Kesinlikle.
0: Bu önemli bilgiyi lütfen hafızalarınızda tutunuz değerli dinleyiciler. Sema hocamla sohbete devam ediyorum. Hocam şimdi bölümleri sayarken işte birçok bölüm saydınız ama işte biz tabii sıradan fani yurttaşlar olarak dışarıdan baktığımız zaman birbiri sanki aynı işi yapıyormuş gibi ya da birbirine çok yakın bölümler varmış gibi. Yani ameliyathane hizmetleri diyorsunuz. Zaten anestezi bölümünü bitirmiş o alanda çalışan zaten ameliyat hizmetleri olmuyor mu hocam?
1: Yok, hayır, o şekilde değil. Anestezi programı öğrencisi, ameliyathane ile ikisini kıyaslayacak olursak, ameliyat öncesinde, ameliyat sırasında ya da sonrasında hastanın güvenliğinin sağlanmasında çeşitli aşamaları kat ediyorlar ve daha çok farmakoloji ve ilaçlarla ilgilenirken ameliyathane hizmetleri programında bulunan öğrenciler ilaç kısmında değil, daha çok teknik anlamda. Orada işte alet, edevat, ekipmanların hazırlanması, cerrahi masanın hazırlanması gibi ameliyathanenin diğer branşlarında, evet, ikisi de aynı ameliyat masasında çalışabiliyorlar ama her birinin görev tanımları farklı.
0: Bizim sektörümüzde içerik üretmekle prodüksiyonda çalışmak gibi aynı gibi. Şeye hizmet veriyoruz, evet. Ama birisi içerikle, birisi prodüksiyonla ilgili. Şimdi anladım. Evet. Tabii hocam, sağlık söz konusu olduğu zaman her bir adımı çok önemli ama anestezi teknikerlerinin bu sağlık sistemi içerisindeki rolü sanki bir böyle bir parça daha ön plana çıkıyor diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle katılıyorum. Neden katılıyorum? Günümüzde cerrahi girişimlerin sayısında çok ciddi bir artış var. Bunu her şeyle kıyaslayabiliriz. Önceden belki çok fazla kanser hastası bu kadar görmüyorduk. Etrafımıza baktığımızda artık herkese bir kanser hastalığını duyar olduk. Sanki diyoruz ki nezle grip olur gibi herkes kanser mi oldu? Hayır, böyle değil. Daha öncesinde belki çok fazla tetkik yapılmıyordu ya da gerekli donanım yoktu, yönlendirme yoktu, bilmiyorduk. Hasta öldü, işte bayıldı, öldü. Neden öldü? Nedenini bilemiyorduk. Ancak şimdi günümüz teknolojisiyle bu tarz şeyleri çok fazla detaylandırdığımız için görüntüleyebiliyoruz. Anestezi teknikerinin rolü neden önemli? Girişimlerin sayısı arttı dedik. Bu artış da sağlık hizmetlerinin gelişmesiyle birlikte nitelikli anestezi teknikerlerine olan ihtiyacı da arttırdı. Çünkü girişim olacak. Girişim yaparken muhakkak bir anesteziye ihtiyaç olacak ve hekimin yanında onu asiste eden bir anestezi teknikerine ihtiyacımız olacak. Bu nedenle anestezi programı sağlık sektörünün vazgeçilmez bir insan kaynağı olarak karşımıza çıkıyor ve bu insan kaynağını yetiştiren üniversite olduğumuz için Rumeli Üniversitesi'ndeki anestezi programı olarak da çok kıymetli akademisyenlerimiz ve alanında deneyimli hocalarımızla birlikte bu eğitim programlarını öğrencilerimize sunuyoruz.
0: Hocam, benim bir arkadaşımın kızı var. Paramedik okuyor. Bize her geldiklerinde ailecek Turan amca aç kollarını diyor ve yanında kendi şırıngasını da getiriyor ve işte damar yolu bulacağım diye beni bir konu mankeni olarak kullanıyor. Bunu evet. Okulda kızım almıyor musunuz eğitimini? Evet, mankenlerimiz var diyor. Evet. Okulda yapıyoruz ama diyor insan, evet, insana çok benziyor o dokusu şeyi, evet. Ama insan unsuru başka deyip beni susturup beni bir deneme tahtası gibi kullanıyor. Bakmayın, şikayet ediyor gibi görünüyorum ama ben severim gençlere, evet, her konuda yardımcı olmayı. Şimdi şuraya varacak bu sohbet. Tabii bazı bölümler için işin teknik dersler önemli ama mesela iş sağlığa geldiği zaman sağlıkta teknik kadar pratik ve uygulamalı dersler de çok önemli değil mi hocam?
1: Kesinlikle, kesinlikle çok önemli. Anestezi programı için ameliyathane hizmetleri, fizyoterapi, diyaliz programları için özellikle okulumuzda tam donanım, tıbbi laboratuvar, patoloji laboratuvar teknikleri için tam donanımlı ekipmanlarımız var ve hocalarımız ayrıca bu programlara ders veren hocalarımız ayrıca uygulamalı eğitimlere çok fazla önem vermekteler. Anestezi programı içinde bu yıl çok güzel bir uygulama deneyimledik. Öğrencilerimiz daha önceki dönemlerde hastaneye gidiyorlardı. Bu yıl öğrencilerden de öneriler aldık. Üniversitemizden de hocalarımızın da önerisiyle birlikte okulda bu dönem mesleki uygulama derslerini devam ettirelim dedik. Tabii pek çok ekipman, donanım, öncesinde bunların hazırlığını yaptık. Geçtiğimiz yaz döneminde hatta. Bu dönem için bu hazırlıklarımızı tamamladık. Maketlerimiz vesaire, bunlar hazırlandı. Ve tabii bunların eğitimini verebilecek tam donanımlı akademisyenlere ihtiyacımız vardı ve bunları da tamamladık. Tam donanımlı akademik kadromuzla birlikte öğrencilerimize uygulama laboratuvarlarında simülasyon demeyelim ama simüle edilmiş bir program sunduk bu dönem. Ve hepsi çok mutlu. Hatta bu programa gelmeden önce de öğrencilerimizden bir grubun mezuniyet ve yemin törenini gerçekleştirdik. Onlar mutlu. Hatta geri dönüşler aldık. Anestezi programıydı onlarda. Nasıl geçti diye ve kesinlikle hastaneyi de gördüler çünkü. Birinci dönem hastaneye gittiler. İkinci dönem okulda deneyimledik. Ve çok keyifli oldu ve çok daha fazla şey öğrendiklerini söylediler. Çünkü bazen hastaneye gittiklerinde her gün hastaya dokunur. Burada az önce sizin bahsettiğiniz gibi birbirlerine de hani işlem yapma noktasında değil ama en azından neyi nasıl yapacakları noktasında. Tabii maketler üzerinde çok çeşitli maketlerimiz var. Bu maketler üzerinde de uygulamalarla birlikte çok daha pekiştirdiler.
0: Hocam ihtiyaç olursa konu mankeni olarak benim damarlarım çok böyle belirgindi.
1: Az önce mesajı aldık.
0: Gelebilirim. Sizin gözleminizi ben merak ediyorum. Bu programlarda eğitim alan öğrenciler daha çok hangisine ilgi gösteriyorlar? Daha böyle severek takip ediyorlar diye bir gözleminiz var mı? Teknik yoksa pratik uygulamalı olan eğitimleri?
1: Şöyle, bazı öğrenciler pratik uygulamadan kaçınıyorlar. Neden kaçınıyorlar? Acaba canını yakar mıyım diye mesela öncesinde birbirleri üzerinde uygulama yapabiliyorlardı. Bunu duyuyorlar. Ama okula geldiklerinde hayır, birbirleri üzerinde değil, maket üzerinde uygulama yapacağız diyoruz. O nedenle öğrencilerin güveni artıyor. Öncelikle işte bir damar yolu açacak ya da intramüsküler bir uygulama yapacak ya da çeşitli uygulamalar yapacak. Bak, karşındaki cansız birisi hani bir maket olduğunu söyleyerek en azından tekniğini öğreniyor ve bu sayede çok daha rahat sürece alışıyor. Geri çekilen öğrenciler de en azından tamam, bundan sonrasında deneyimleyebilirim diyor ve tabii ki uygulama alanını seviyorlar. Ama uygulama alanında bulunmak istemeyen öğrenciler de farklı birimlere ya da farklı bölümlere yönelebiliyorlar. İşte şimdi son dönemde çok popüler estetik merkezleri, işte dolgular, botokslar vesaire. Ben çok fazla ameliyat ortamında durmak istemiyorum. Ya da ameliyathanede çeşitli cerrahi girişimlerde işte koku olabiliyor. İşte koterdi ameliyatın durumuna göre ya da kan kokusu. Bunlardan mesela kişi rahatsız oluyorsa daha çok ufak işlemlerin olduğu ya da son dönemde mesela saç ekiminde. Anestezi teknikerlerinin pek çoğu mezun olan çok fazla öğrencim var bu alanda. Saç ekim merkezleri kurdular. Hatta uluslararası alanda saç ekimi yapıyorlar. Kendilerini çok ciddi geliştirdiler. O yüzden anestezi programının bir diğer avantajlarından biri de saç ekimi kısmında işlev görebiliyor olmaları. Yani evet, sadece ameliyathanede, hastanenin içerisinde değil, kendilerine, tabii ekiple birlikte, kendi başlarına kurma anlamında değil, ekiple birlikte saç ekimi alanında da hizmet verebilirler.
0: Mesela ben bu sohbete kadar böyle bir şeyin olduğundan, olabileceğinden habersizdim. Sadece ameliyathanede işte belli bir yerde görevi gerçekleştiriyor diye düşünüyordum. Dolayısıyla bu da önemli bir bilgi. Tabii sadece artık ameliyathanelerde görev almıyorlar söylediğiniz başka alanlarda ama duyuyoruz işte mesela paramedik okuyanların sayısı da çok arttı. Mesela ambulanslarda da görev alabiliyorlar mı? Ya da başka acil serviste, farklı alanlarda daha nerelerde görev alabilirler?
1: Ambulanslarda değil de öğrencilerimiz mezun olduktan sonra kamu hastanelerinde, özel hastanelerde, özel kliniklerde, işte bu az önce bahsetmiş olduğum estetik merkezi gibi merkezlerde, saç ekim merkezlerinde ya da küçük cerrahi girişimlerin olduğu tıp merkezlerinde görevlerini icra edebilirler.
0: Evet hocam, tabii teknoloji artık her alanda olduğu gibi sağlık alanında da çok fazla hayatımıza giriyor ve etkiliyor tabii. Öğrenciler belli bir eğitim alıyorlar. O eğitimi alıp da sonra profesyonel çalışma hayatına başladıklarında belki teknoloji başka bir yere gelmiş oluyor. Merak ettiğim şey şu. Bu teknoloji gelişmeler mesela işte ameliyat sistemleri ya da anestezi uygulamalarını nasıl etkiliyor? Yani mesela benim doktor arkadaşım var. Nükleer tıp doktoru. Mesela işte onunla sohbet ediyorum. Yapay zekada hani tamamen ona bırakmamakla beraber yapay zekanın aslında bu alan için büyük bir avantaj olduğu fikrini söylüyor bana. Bu sizin verdiğiniz eğitim programlarında böyle bir avantajı var mı teknolojinin?
1: Şöyle, teknolojinin tabii ki sağlığın her alanında aslında avantajı var. Nasıl avantajı var? Mesela öğrenciler mezun olabilmek için bir zorunlu yaz stajları var. 30 gün bir yaz stajını tamamlamaları gerekiyor. Bu yaz stajı sürecinde mesela öğrenci geliyor, birinci sınıfın yaz döneminde eğer bunu tamamlıyorsa okula geliyor. Aa hocam diyor, okulda gördüğüm monitörle, anestezi monitörüyle bu cihazla diyor aynı cihazdı diyor. Başka bir öğrenci geliyor, hocam diyor bu çok farklı bir cihaz gördük diyor. Mesela son teknoloji, tabii teknoloji geliştikçe burada cihazlar değişiyor, monitörler değişiyor. Tabii ki işlev aynı ama bunların kullanım şekilleri ya da işte hastaya etki etme şekilleri müvekkilleri daha fazla oluyor. Yapay zeka artık hayatımızın her alanında işlev görmeye başladı. Ve bu da çok güzel bir alan aslında. Çeşitli komutları alabiliyoruz. Hastada olumsuz bir durum olduğunda bize anında uyarı verebiliyor. Bu nedenle yapay zeka ve teknolojiyi güncel olarak takip eden ve bu güncelliği takip edip öğrencilerimize aktaran bir eğitim anlayışına sahibiz.
0: Hocam şunu merak ediyorum. Şimdi bu bölümlerden birinin, diyelim ki anestezi bölümünü tercih etti öğrenci ve okuyor. Hı. Şimdi bazı bölümlerde tabii okumak daha kolay olabilir. Hı hı. Ders programı dolayısıyla. Ama mesela benim düşüncem şu, sağlıkla ilgili bir bölüm olduğu zaman burası sanki işte teorik dersi ayrı, uygulamalı dersi pratiği ayrı, stajı vesaire daha zor olabilir. Öğrenciler hem okuldaki bu eğitimleri hem de okul dışında mesela işte sosyal hayatlarına vakit ayırabiliyorlar mı? Bölümün zorluğunu anlama açısından soruyorum.
1: Evet, kesinlikle vakit ayırabiliyorlar. Aslında bunu da destekliyoruz. Öğrencilere ben her seferinde derslerimizde de genel öğrencilerle konuşurken de şunu söylüyorum. Hayattaki başarı her zaman sınava girdiğiniz başarı değildir. Çünkü sınava girdiğimiz esnada belki başımıza kötü bir şey gelmiştir. Hayat olumsuz şeylerle karşı karşıya kalmışızdır, uykusuz kalmışızdır. Çok iyi bildiğimiz sınavı bile yapamayabiliriz. Burada asla kendinizi başarısız olarak addetmeyin. Burada sizi motive edici şeylerin olması lazım ve biz bu motive edici kısımlar noktasında öğrencilerimizi destekliyoruz. Nasıl destekliyoruz? Çok fazla kulübümüz var üniversitemiz bünyesinde. Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkanlığı bünyemizde çok fazla kulüplerimiz var ve öğrencilerimiz ilkokula başladıkları andan itibaren haftada oryantasyon programı çerçevesinde öğrencilerimiz özellikle kulüplerle, her kulübün tanıtımları oluyor. Dönem aralarında çeşitli işte yaza merhaba ya da işte kışa merhaba gibi partiler oluyor. Bu partilerde de çeşitli kulüp tanıtımlarını yapıyoruz. Bunun haricinde de öğrencilerimiz çok aktif olarak bu kulüplerde başkan olarak görev alıyorlar. Bir öğretim elemanı, bir de kulübün başkanı olan öğrenciden oluşuyor ve sonrasında onlar kendi öğrenci topluluklarını, kimin neye ilgisi varsa işte Yeşilay Kulübü, Kızılay Kulübü, Gezi Kulübü, şu anda daha sayamayacağım yüzlerce kulübümüz var. Bu kulüplerden hangisinde daha aktif olabileceğini seçip ona göre kulüplerde çalışmalar yapıyor. Bunun haricinde sadece kulüp etkinlikleri değil, her hafta diyebilirim. Her hafta muhakkak bir seminer, kongre, kongreler dönemlik oluyor gerçi. İşte panel, konferans gibi öğrencileri hem akademik anlamda etkileyen hem de gelecek süreçlerde kariyerlerine katkı sağlayacak meslek büyükleriyle diyelim. Hem onları tanıştırma, hem onların sorularını yönlendirme, hem de mezun olduktan sonra nerede, kiminle ne iş yapacak, onların da tanışabileceği kariyer günleri gibi etkinliklerimiz de oluyor. O yüzden üniversiteye başladıkları andan itibaren aslında çok fazla çeşitli kulüp olanakları, eğitim olanakları, kendilerini geliştirme olanakları ve bunların haricinde de en güzel yanlarından biri bence okulumuza danışmanlık hizmetleri çok güzel yürütülüyor. Her programın belli bir danışman hocası var. Öğrenci başı sıkıştığı her şeyde, mutluluğunu paylaşmak istediğinde, üzüntüsünü paylaşmak istediğinde muhakkak bir danışman hocasına ulaşabiliyor. Belki bazı yerlerde bu eksik ama bizde tam anlamıyla sürdürülüyor diyebilirim. Yazılı olarak, telefonla ve her hafta öğrencilerimize danışmanlık saati yapıyoruz mesela üniversitede. Bu uzun yıllardır devam ediyor. Son yıllarda da çok daha aktif olarak devam ediyor. Genel bilgilendirmeler, öğrencileri toplayıp genel bir ders kapsamında değil bu. Hani öğrenci kendi isteğiyle geliyor ama özellikle katılmalarını istiyoruz. Genel bilgi verdikten sonra da öğrencilerin soruları, sorunları, sonrasında da bireysel konuşmak isteyen de yine danışman hocasıyla birlikte bu konuşmaları yapabiliyor.
0: Sadece öğrencileri değil, hocam siz öyle bir öğrencilerle nasıl diyeyim ki bağ kuruyorsunuz ki öğrenci mezun olduktan sonra da mezun takip sistemi nedir onun adı?
1: Evet.
0: Mezun olduktan sonra da bırakmıyorsunuz.
1: Bırakmıyoruz.
0: Tanık oluyorum ben. Mezun olmuş olan gençler arkadaşlarım var. Benim yanımda arıyorlar işte mezun derneğinden ya da işte o programdan arıyorum.
1: Kesinlikle.
0: İşte iş buldunuz mu, çalışıyor musunuz? Mezun olduktan sonra da bırakmıyorsunuz öğrencilerin
1: yakasını. Asla. Öğrencimiz bizim kapımızdan girdiği andan itibaren mezun olsa da iş hayatına başlayana kadar başladıktan sonra da yine onlarla bir araya geliyoruz. Aktif olarak öğrencilerimizi belirli aralıklarla arıyoruz. Belirli aralıklarla yıllarla mezun öğrenci toplantıları yapılıyor. Çeşitli yerlerde, bazen üniversitede, bazen üniversitenin dışında çeşitli toplantılar yapılıp bu mezun öğrenci buluşmaları oluyor. Dönem dönem işbirliklerinde bulunduğumuz, işte bölgesel anlamda işbirliğinde bulunduğumuz hastaneler olur ya da farklı birimler olur. Oralardan bize talepler geliyor. İşte şu program öğrencisine ihtiyacımız var gibi. Derhal o programdaki mezun öğrencilerle ulaşıp çalışmayan durumda olan öğrencilerde bakın böyle böyle bir durum var deyip öğrencilerimize de bunu iletiyoruz. Ya da mezun öğrencilerimiz bize döndüğünde iş bulamıyorum dediklerinde onları da yine not alıp elimizden ne geliyorsa destekliyoruz öğrencilerimizi.
0: Evet hocam, üniversitenin, Rumeli Üniversitesi'nin sadece Silivri'de Mehmet Balcı yerleşkesi yok. İstanbul'da da çeşitli yerlerde işte Kadıköy'de var, Mecidiyeköy'de, Ümraniye'de var.
1: Ok Meydanı'nda yeni kampüsümüz.
0: Ok Meydanı'nda yeni açıldı. Evet. Birçok yerde başka yerleşkeleri, kampüsleri de var. Dolayısıyla tercih yapacak öğrencilere ve ailelerine şunu da hatırlatalım. Hı-hı. Diledikleri zaman, bunu ben bildiğim için rahatlıkla Hı-hı. söylüyorum. Diledikleri zaman, diledikleri hangi kampüse ulaşmak onlar için kolaysa gitsinler, kampüsü gezsinler, Kesinlikle. Öğrencilerle sohbet etsinler, öğretmenlerle sohbet etsinler, mezunlar oradan zaten çıkmıyorlar.
1: Evet, evet.
0: Onlarla sohbet etsinler ve ona göre eminim ki o bir yaşayan organizmayı, mekanizmayı orada gördükten sonra çok daha kolay karar vereceklerdir.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Çok güzel tarif ettiniz Turhan Bey, teşekkür ederim.
0: Vallahi sohbet gayet güzel hocam ama tabii bizim için süre de önemli.
1: Evet, haklısınız.
0: Dolayısıyla biz bu sürenin sonuna geldik. Güzel bir sohbet oldu, bilgilendirici bir sohbet oldu. Eklemek istedikleriniz
1: Benim
0: varsa yavaş yavaş toparlayalım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu güzel sohbet ve öğrencilere yönelik yapmış olduğumuz bilgilendirme için. Yakın zamanda da üniversiteye girecek öğrenci arkadaşlarımız var. Bu öğrenci arkadaşlarımıza da şimdiden başarılar diliyorum. Bütün programı seçecek olan adayları, özellikle sağlık alanında çalışacak olan adayları üniversitemize, sağlık bölümünü tanıttığım için bunu söylüyorum. Üniversitemize, Rumeli Üniversitesi'ne bekliyorum.
0: Sosyal medyadan da takip etsinler bu arada.
1: Sosyal medyadan da tabii bizleri takip etsinler. Doğru motivasyon, güçlü bir eğitim disiplini, aile desteği ile gençler için hem anlamlı hem de sürdürülebilir bir kariyer yolu sunmayı amaçlıyoruz öğrencilerimize. Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Değerli dinleyiciler, İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölüm Başkanı, Anestezi Programı Öğretim Elemanı, Doktor Öğretim Görevlisi Sema Aykol Faikoğlu yayınımızdaydı. Teşekkürlerimizle uğurluyoruz hocam. Bugünkü yayınımızı da bu şekilde noktalıyoruz. Görüşünceye kadar hoşça kalın.
2: Küpe FM reklam. Denize çek gönder.
3: Denize çek gönder. Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
5: Arsanız var ve villa hayali mi kuruyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
8: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
9: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçeneğinizi

0: 0533 471 66 35.
1: Dolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
3: Çeri. Küpe FM Reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Gıdaların oda sıcaklığında tazeliğini daha uzun süre koruyacak ambalaj üretildi. Proje Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sumaye Gıda Teknolojisi Bölümü ekiplerince doğal olanı koruyalım sloganıyla hayata geçirildi. Gıdaların oda sıcaklığındaki tazeliğini korumak hedefiyle geliştirilen ambalaj Türk Patent ve Marka Kurumunca da tescillendi. Proje lideri Dr. Esen Alp Erbay, doğal gıdaları korumada ambalaj tasarımının kritik önem taşıdığını söyledi. Erbay, araştırmaları sırasında belirli materyallerin farklı partiküllerle birleştiğinde gıda korumada yüksek bir sinerji yarattığını keşfettiklerini belirtti. Erbay, gıda güvenliğini tehdit eden, tüketicilerde sağlık sorunlarına yol açabilen histamin maddesini gıda ortamından uzaklaştırmayı başardıklarını söylüyor. Sumaye bünyesinde üretilen ve patentini aldıkları ambalajın sanayiye aktarılmasını hedeflediklerini vurgulayan Erbay, bilgi ve tecrübelerini paylaşmak adına ilgili firma ortak projeler yürütmeye de hazır olduklarını sözlerine ilave ediyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Küp FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
3: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. ABD-İran hattında diplomasi arayışları resleşmelerin gölgesinde sürüyor. Washington, İran'ın nükleer denetimi kabul ettiğini, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacağını öne sürdü. Tahran ise nükleer tesislerini açmayacağını ve balistik programını ABD ile müzakere etmeyeceğini duyurdu. Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi kapsamında emniyet güçleri tarafından denetimler devam ediyor. İl genelindeki 9 ilçede uygulama ve denetimlerin yoğunlaştırıldığı ifade edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barış görüşmelerine 2022'de İstanbul'da yapılan müzakerelerde varılan mutabakatlar temelinde hazır olduklarını söyledi. Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında 300 dönüm ekili alan zarar gördü.
3: Spor.
4: Fenerbahçe'de stoper arayışı devam ediyor. Sarı lacivertliler bonservisi Leicester City'de bulunan Wout Faes'in şartları hakkında temsilcisinden bilgi aldı. 2026 FIFA Dünya Kupası L grubu ikinci maçında İngiltere ile Gana golsüz berabere kaldı.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 49 kuruş, 1 euro 52 lira 89 kuruş, gram altın 6110 liradan, çeyrek altın 10210 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 29, Kırklareli ve Çanakkale 30, Edirne 34 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

0: Oldu bence.
1: Trakya'nın çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize keyif dolu sabahlar, harika bir çarşamba sabahından, haftanın tam ortasından. Hepinize kocaman bir merhaba. Takvimler 24 Haziran'ı gösteriyor. Yazın enerjisi kapıyı çaldı, güneş içimizi ısıtmaya başladı bile. Kimileri için haftanın yorgunluğu hafiften kendini hissettiriyor olabilir ama durun, enerjimizi düşürmüyoruz. Bugün o gün değil, kahvenizden çayınızdan ilk yudum aldıysanız sesi biraz daha açın. Önümüzde harika bir gün, kulaklarınızda en sevdiğiniz şarkılar olacak. Kıbrıs'ta ilk kez sahne alan, kırmızı takım elbisesiyle çok şık görünen, konseri Ah Be Kardeşim'le başlayan, konserde sürpriz bir konuğu da olan Türk müziğinin unutulmaz ismi Selami Şahin'i sahneye davet eden Selami Şahin'in unutulmaz eserleri Seninle Başım Dert'te ve Gitme Sana Muhtacım'ı birlikte seslendiren Yalın'la yeni bir güne hepiniz hoş geldiniz.

0: Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza köşklere bekliyoruz. Telefon 0282 260 50 22-20.
4: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
3: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
6: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
7: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
0: Küpe FM reklam.
3: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 14 14.
8: Küpe FM.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kumbasar yumurta 30'lu iri boy 129.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 74.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 16.95, Fusti 1,5 litre çeşitleri 57.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.
2: Küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra da rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın bir arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Güzel bir çarşamba gününden hepinize kucak dolusu sevgiler. Bugün 24 Haziran. Haziran ayının o tatlı, telaşsız günlerinden birine daha birlikte uyanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Haftayı yarıladık bile, zaman ne kadar hızlı akıyor. İster işe yetişmeye çalışın, ister evinizde sessiz bir sabahın tadını çıkartın, ister yollarda olun. Şu an bu frekansta buluştuğumuza göre ortak bir ritmimiz var demektir. Gelin günün saatlerini biraz yavaşlatalım. Ruhumuzu dinlendirecek ezgilerle güne güzel bir başlangıç yapalım. Günümüz pop estetiği, güçlü sound yapısı ve iki yıldız ismin yepyeni yorumuyla yıllar sonra bambaşka bir enerjiyle yeniden doğduğu Nazar isimli parçayı Türk pop müziğinin iki dev ismi Demet Akalın ve Gökhan Özen'in sesinden dinliyoruz.

Reklam. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
0: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
0: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik, Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda. Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
3: Küpe FM reklam.

haftanın bu en kritik gününde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yine mikrofon başındaydık. Önümüzdeki saatler boyunca günün öne çıkan müzik haberlerini ve tabii ki gününüze eşlik edecek dinamik melodileri kulaklıklarınıza taşıyacağız. Güne hızlı ama bilinçli bir adım atmak isteyenlerin doğru adresi Küpe FM'desiniz. Müziğine ve son dönemdeki imaj değişikliğine yönelik eleştirilere yanıt veren "Değişmekten korkmuyorum, kendimi nasıl iyi hissediyorsam öyle yaşamayı tercih ediyorum. Kıyafetlerim de, tarzım da, sahnedeki duruşumda benim hikayemin bir parçası" diyen Elif Buse Doğan'ın yepyeni single projesine kulak veriyoruz.

0: Reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 240 bin lira yerine sadece ve sadece 159 bin lira. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
4: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
2: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
5: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, olağanüstü kurultay hazırlık komisyonunun kurultay takvimini hazırladığını, 1 Eylül itibariyle süreci başlatacaklarını duyurdu. Bazı özel okullar önümüzdeki senenin zamlı fiyatlarını açıkladı. Ortalama 450 bin liradan başlayan fiyatlar 1 milyon 350 bin lira arasında değişiyor. En yüksek rakamsa 2 milyon 751 bin lira oldu. Amerikan Kongresi, Başkan Donald Trump'a uyarı niteliğinde bir karar aldı. ABD Senatosu, Trump'ın Kongre onayı olmadan İran'la savaş yürütmesini kısıtlayan sembolik bir tasarıyı kabul etti. Kırklar elinde Ekim ayında toprakla buluşan ve stratejik tarım ürünleri arasında yer alan buğdayın hasat mevsimi devam ediyor. Üreticiler bu yılki hasattan beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti.
2: Spor.
3: Başakşehir, Trabzonspor'da forma giyen eski oyuncusu Edin Visca ile bir yıllık sözleşme imzaladı. 2026 FIFA Dünya Kupası K grubu ikinci maçında Cristiano Ronaldo'lu Portekiz, Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan'ı 5-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. 2 gol birden atan Ronaldo, 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olurken, aynı zamanda Dünya Kupaları tarihinde gol atan en yaşlı ikinci oyuncu olarak tarihe geçti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 49 kuruş, 1 euro 52 lira 89 kuruş, gram altın 6110 liradan, çeyrek altın 10210 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 29, Kırklareli ve Çanakkale 30, Edirne 34 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Takvimler 24 Haziran Çarşamba'yı gösteriyor. Haftanın tam ortasındayız. Pazartesinin telaşı geride kaldı. Hafta sonunun heyecanı ise yavaş yavaş ufukta görünmeye başladı. Kahvenizi aldıysanız kemerleri bağlayın. Müzik ve keyif dolu saatler boyunca sizlerle birlikteyiz. Kadının Türküsü albüm serisinin ikinci bölümünü farklı kuşaklardan ve farklı müzikal dünyalardan kadın sanatçıları Anadolu'nun köklü türkülerinde buluşturan, seçtiği Türkiye kendi sesini, yorumunu ve müzikal yaklaşımını katan Denizde Karartı Var isimli parçayla da bugünlerde gündemde olan Öykü Gürman konuğumuz oluyor.

0: FM reklam.
1: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Böylesi görülmedi. Şampiyon Bayi'den Şampiyon Solis 26'ya yakışır kampanya. Peşin fiyatına kredi kartınıza 4 ay taksitle. Batı Traktör. Solis Traktörleri İstanbul ve Trakya Ana Bayi. Oto Center Lüleburgaz.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
0: Küpe FM reklam.

gücün yetmez. Sinirdim, korktum. Bunu da al, bas git yordum. Kalıbına beni sığdıramazsın. Kendim olmayı, tek başıma kalmayı yapamaz mıyım? Öyle mi sandın?

Bugün 24 Haziran Çarşamba, haftanın ortasında durup nefes almak için harika bir gün. Belki yarım kalan işleriniz var, belki de gerçekleştirmeyi bekleyen hayalleriniz. Unutmayın, büyük başarılar küçük ama kararlı adımlarla gelir. Bugün kendiniz için güzel bir şey yapmayı ihmal etmeyin. Büyük ses getiren Symphonic Love projesiyle müzikal yolculuğunda etkisini artırmaya devam eden Bursa'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde kaydedilen ve büyük ilgi gören konser serisinin durağında en sevilen eserlerinden biri olan Bu Aşkın Katili Sensin olan ilk yayımlandığı günden bu yana dinleyicilerin kalbinde özel bir yere sahip olan şarkısının senfonik düzenlemelerle bambaşka bir kimlik büründüren Türk müziğinin güçlü isimlerinden 30. sanat yılını kutlayan Fettah Can radyolarınızda.

0: Reklam.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ, Çeri, Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
5: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288-318-2338.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. 182-685-42-67.
6: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
5: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cum 5 Yan Yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market, her zaman taze.
0: Küpe FM Reklam.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Gıdaların oda sıcaklığında tazeliğini daha uzun süre koruyacak ambalaj üretildi. Proje Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sumaye Gıda Teknolojisi Bölümü ekiplerince doğal olanı koruyalım sloganıyla hayata geçirildi. Gıdaların oda sıcaklığındaki tazeliğini korumak hedefiyle geliştirilen ambalaj Türk Patent ve Marka Kurumunca da tescillendi. Proje lideri Dr. Esen Alp Erbay, doğal gıdaları korumada ambalaj tasarımının kritik önem taşıdığını söyledi. Erbay, araştırmaları sırasında belirli materyallerin farklı partiküllerle birleştiğinde gıda korumada yüksek bir sinerji yarattığını keşfettiklerini belirtti. Erbay, gıda güvenliğini tehdit eden, tüketicilerde sağlık sorunlarına yol açabilen histamin maddesini gıda ortamından uzaklaştırmayı başardıklarını söylüyor. Sumaye bünyesinde üretilen ve patentini aldıkları ambalajın sanayiye aktarılmasını hedeflediklerini vurgulayan Erbay, bilgi ve tecrübelerini paylaşmak adına ilgili firma ortak projeler yürütmeye de hazır olduklarını sözlerine ilave ediyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

24 Haziran'ın sıcak atmosferinden herkese kucak dolusu sevgiler. Yaz mevsiminin enerjisi sokaklarda, parklarda, sahillerde hissediliyor. Uzayan günler, güzel akşamlar ve içimizi ısıtan anılar biriktirme zamanı. Bu güzel yaz gününde en sevdiğiniz şarkılarla yanınızdayız. Zeynep Talun'un güçlü söz dünyasını Gara Mafya'nın unutulmaz bestesiyle bir araya getiren, geçmişten bugüne uzanan duygusal etkisini çağdaş bir prodüksiyon anlayışıyla günümüze taşıdıkları Sen de Vur isimli parçayla Türk müziğinin güçlü sesi Nükhet Duru ve Can Ozan yorumuna kulak veriyoruz.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. ABD-İran hattında diplomasi arayışları resleşmelerin gölgesinde sürüyor. Washington, İran'ın nükleer denetimi kabul ettiğini, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacağını öne sürdü. Tahran ise nükleer tesislerini açmayacağını ve balistik programını ABD ile müzakere etmeyeceğini duyurdu. Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi kapsamında emniyet güçleri tarafından denetimler devam ediyor. İl genelindeki 9 ilçede uygulama ve denetimlerin yoğunlaştırıldığı ifade edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barış görüşmelerine 2022'de İstanbul'da yapılan müzakerelerde varılan mutabakatlar temelinde hazır olduklarını söyledi. Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında 300 dönüm ekili alan zarar gördü. Spor. Fenerbahçe'de stoper arayışı devam ediyor. Sarı lacivertliler bonservisi Leicester City'de bulunan Wout Faes'in şartları hakkında temsilcisinden bilgi aldı. 2026 FIFA Dünya Kupası L grubu ikinci maçında İngiltere ile Gana golsüz berabere kaldı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 49 kuruş, 1 euro 52 lira 89 kuruş, gram altın 6110 liradan, çeyrek altın 10210 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 29, Kırklareli ve Çanakkale 30, Edirne 34 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sunar.

Zaman su gibi akıyor. Haftayı çoktan yaraladık bile. Saatler tam öyle vaktini gösteriyor. Takvimlerde günlerden çarşamba, iş yerinde dosyalar biriktiyse, trafikte beklemekten sıkıldıysanız ya da evde temizliğe kısa bir mola verdiyseniz tam doğru yerdesiniz. Şimdi tüm yorgunluklar, kahveleri, çayları ellerde toplansın. Çünkü önümüzdeki saatlerde ritmi biraz daha artırıyoruz. Sizi günün o rehavetinden çekip alacak, modunuzu zirveye çıkaracak en hit şarkılar peş peşe geliyor. Uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Naz Canbaz'la ilişkisini 2025'in Ağustos ayında sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla açıklayan, Canbaz'la birlikteliğini resmiyete taşımaya karar veren ve sevgilisine evlenme teklifinde bulunan Gökhan Özen radyolarınızda.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
1: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
5: Küpe FM reklam.

0: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
1: Bir reklam.

Günaydınlar, güzel bir çarşamba öğleden sonrasından hepinize merhaba. Günün en tatlı, en çok mola hak eden saatlerindeyiz. İşlere, koşturmacalara minik bir ara verip kendinize bir fincan kahve koyduysanız o kahvenin en güzel melodisi olmak için buradayız. Haftanın ortasındayız, hafta sonunun ışığı uzaktan da olsa görünmeye başladı bile. Gelin günün geri kalanını daha keyifli, daha huzurlu kılalım. Ruhunuza dokunacak, içinizi ısıtacak şarkılarla çarşamba mesaisine tatlı bir soluk aldırıyoruz. Bir döneme damga vuran hit şarkılarıyla hafızlara kazınan, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren, 2000'li yılların en güçlü kadın vokallerinden biri olarak gösterilen, son hali sosyal medyada gündem olan, şöhreti geride bırakan ve sakin bir hayatı tercih eden İzel'le şimdi nostalji zamanı.

0: Alp FM reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadro bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Seşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında 7,5 kilogram Omo sıkı kanallar toz çamaşır deterjanı 339 lira 95 kuruşa. Seşen Migros mağazalarında. Migros hepinize iyi
3: gelecek. Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
6: Eğitimden belgeye, güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 4292 silivrisürücükursu.com. Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüşü yapmak için sizleri Chery Plaza köşklere bekliyoruz. Telefon 0282 260 50 22 20.
0: Küpe FM reklam.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
0: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market, her zaman taze.
3: Küpe FM reklam.

Bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlükte bu kadar. Yarın sabah saatler tam 10'u işaret ettiğinde yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM frekanslarında buluşalım. Saatin ve programın kapanışını ise Spotify etkinliğine katılan ve hayranların yoğun ilgisiyle karşılaşan Semih Cenk'le hepinize keyif dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, Olağanüstü Kurultay Hazırlık Komisyonu'nun kurultay takvimini hazırladığını, 1 Eylül itibariyle süreci başlatacaklarını duyurdu. Bazı özel okullar önümüzdeki senenin zamlı fiyatlarını açıkladı. Ortalama 450 bin liradan başlayan fiyatlar 1 milyon 350 bin lira arasında değişiyor. En yüksek rakamsa 2 milyon 751 bin lira oldu. Amerikan Kongresi, Başkan Donald Trump'a uyarı niteliğinde bir karar aldı. ABD Senatosu, Trump'ın Kongre onayı olmadan İran'la savaş yürütmesini kısıtlayan sembolik bir tasarıyı kabul etti. Kırklar elinde Ekim ayında toprakla buluşan ve stratejik tarım ürünleri arasında yer alan buğdayın hasat mevsimi devam ediyor. Üreticiler bu yılki hasattan beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti.
2: Spor.
3: Başakşehir, Trabzonspor'da forma giyen eski oyuncusu Edin Visca ile bir yıllık sözleşme imzaladı. 2026 FIFA Dünya Kupası K grubu ikinci maçında Cristiano Ronaldo'lu Portekiz, Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan'ı 5-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. 2 gol birden atan Ronaldo, 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu olurken, aynı zamanda Dünya Kupaları tarihinde gol atan en yaşlı ikinci oyuncu olarak tarihe geçti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 49 kuruş, 1 euro 52 lira 89 kuruş, gram altın 6110 liradan, çeyrek altın 10210 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 29, Kırklareli ve Çanakkale 30, Edirne 34 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sunar.

Gündüz yolculuğu başlıyor.

Müzikal Takınız Küpe FM'de gündüz yolculuğumuza başladık. Değerli dinleyiciler, hafta ortasındayız. 24 Haziran 2026 sıcak mı sıcak bir yaz günündeyiz ama Avrupa'daki kadar en azından sıcak değil tırnak içinde henüz. İnşallah da o kadar sıcak olmaz. Onları da Allah kolaylık versin diyelim. Gerçekten o derecede büyük sıcaklıklarla baş etmek zor. Can kayıpları da varmış. Allah rahmet eylesin diyelim. Avrupa'dan bizi dinleyen dinleyicilerimize de buradan selamlarımızı gönderelim. Dediğim gibi Allah kolaylık versin bu sıcaklarla mücadelede. Küpe FM'de gündüz yolculuğumuzun sıradaki konuğu şimdi Güliza ile olacak. Emrah Karaduman, Güliza ile ortak cover çalışmaları, Ateşle Barut şimdi sizlerle.

0: FM reklam.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
5: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Güzel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
7: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Bingomatik 4 kilogram ultra beyaz 199.95, familia tuvalet kağıdı 40'lı plus 3 katlı natural 299.95, konforlu ve hafif kamp koltuğu 499.95, Oduncuzade mangal kömürü 2 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam. Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Umuyoruz ki güne güzel bir şekilde devam ediyorsunuzdur. Bazı bölgelerimizde yaşayan bazı depremler var. Korkutan deprem dediğimiz, mesela Datça açıklarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş. Aslında bayağı hissedilebilecek bir deprem yani. Öyle bir büyüklükte bir deprem ki o civarlardaki, zannediyorum ki çoğu kişi hissetmiştir. Az da olsa bir korku, panik yaratmıştır, geçmiş olsun diyelim, ama herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiş. Bu arada sabah saat 8.46'da da Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir ufak sarsıntı olmuş. İşte bunu herkes hissetmez diye düşünüyorum. Geçmiş olsun diyelim yine de korkan olduysa. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Emrah Karaduman bizlerle olacak. Emrah Karaduman'ın yapay zeka ile yaptığı şarkısı Yastığa Sor radyolarınızda olacak. Düet yani feat featuring Suna demiş. Yapay zeka uygulaması Suno, bilenler bilir. Suno'yu bir kelime esprisi olarak Suna'ya çevirmiş. Yani kiminle düet yapıyor olayım, bir isim koymam lazım diye düşünerek ona Suna adını vermiş. İşte Suna yorumuyla, yani AI yorumuyla ve Emrah Karaduman aranjesiyle Yastığa Sor.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38. Biçen Market, tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market, her zaman taze.
2: Küpe FM reklam.

Tarkan'ın şımarığından sonra ve Nilüfer Örer'in şımarığından sonra müzik dünyamızda benim bildiğim üçüncü şımarık. Başka şımarıklar da vardır belki ama yepyeni Şımarık isimli şarkımız Derya Ulu yorumuyla bizlerleydi bu eğlenceli şarkı. Yeni bir araştırma genç kuşaklarını aynı yaştaki önceki nesillere göre biyolojik olarak daha yaşlı görünebileceğini ortaya koymuş. Evet, böyle tartışma konusu çok böyle üzerine yorum yapılabilecek bir konu olabilir diye düşünüyorum. İngiltere ve Amerika'dan 164 binden fazla kişinin sağlık verileri incelenirken kan değerlerine dayalı ölçümlerde özellikle 1990 sonrası doğanlarda biyolojik yaşlanma hızının arttığı görülmüş arkadaşlar. Araştırmacılar bu durumun genç yaşlarda artan bazı kanser vakalarıyla bağlantılı olabileceğini belirtiyormuş. Biyolojik yaşı daha yüksek çıkan kişilerde 55 yaş ve öncesi kanser riski daha fazla bulunurken özellikle akciğer kanserinde güçlü bir ilişki tespit edilmiş. Uzmanlar modern yaşam koşullarının vücut üzerindeki etkilerini anlamaya çalışıyorlar. Böyle bir tıp haberi diyebileceğimiz bir haberi paylaşmış olduk sizlerle. Oğuzhan Koç'la devam edeceğiz. Şarkısı Bununla Da Aşksa.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Bir reklam.
2: Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Gıdaların oda sıcaklığında tazeliğini daha uzun süre koruyacak ambalaj üretildi. Proje Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sumae Gıda Teknolojisi Bölümü ekiplerince doğal olanı koruyalım sloganıyla hayata geçirildi. Gıdaların oda sıcaklığındaki tazeliğini korumak hedefiyle geliştirilen ambalaj Türk Patent ve Marka Kurumunca da tescillendi. Proje lideri Dr. Esen Alp Erbay, doğal gıdaları korumada ambalaj tasarımının kritik önem taşıdığını söyledi. Erbay, araştırmaları sırasında belirli materyallerin farklı partiküllerle birleştiğinde gıda korumada yüksek bir sinerji yarattığını keşfettiklerini belirtti. Erbay, gıda güvenliğini tehdit eden, tüketicilerde sağlık sorunlarına yol açabilen histamin maddesini gıda ortamından uzaklaştırmayı başardıklarını söylüyor. Sumae bünyesinde üretilen ve patentini aldıkları ambalajın sanayiye aktarılmasını hedeflediklerini vurgulayan Erbay, bilgi ve tecrübelerini paylaşmak adına ilgili firma ortak projeler yürütmeye de hazır olduklarını sözlerine ilave ediyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Küpa FM'de gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Değerli dinleyiciler, en iyiler ve en yeniler sizlerle buluşmaya devam ederken bir yandan da ilginç bazı haberleri de sizlerle paylaşıyoruz. Onlardan bir tanesi bugün şu. Türkiye'ye gelen göçmen sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre %25.2 artarak 393.829 kişiye yükselmiş. Gelenlerin yaklaşık 302 bini yabancı uyruklu, 92 bini ise Türk vatandaşı olmuş diyor veriler.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
0: Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'deki tartışmalara yönelik muhalefet şahsi kavgalarını Gazi Meclis'e taşıyor sözleriyle tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vesayet altındaki bir muhalefetin demokrasi için tehlikeli olduğunu söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, yöntemleri kesinlik kazanmasa da İran'da nükleer denetim gerçekleştirileceğini doğruladı. Avrupa Birliği'nin Uçuş Emniyeti Kurumu, Washington'la Tahran arasında varılan çerçeve anlaşmasına ve sağlanan ateşkese rağmen bölgedeki risklerin devam ettiğini belirterek, Orta Doğu ve Basra Körfezi'ne yönelik uçuş uyarısını 1 Temmuz 2026'ya kadar uzattı. İngiliz mahkemelerinde ilk yapay zeka tarafından hazırlanan bir dava dosyası zaferle sonuçlandı. Yapay zeka hukuk firmasının hazırladığı savunma mahkemede bir insan avukat tarafından savunularak davayı kazandı. Spor. Beşiktaş'ta stoper arayışları devam ediyor. Siyah beyazlıların Wolverhampton forması giyen Ladislav Krejci'yi gündemine aldığı iddia edildi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı 2026 Dünya Kupası'nda İran milli takımına uygulanan kısıtlamaların kaldırılacağını duyurdu. Ev sahibi ülke ABD, İran'ın bir sonraki maçı için ülkeye erken girişine izin verecek.
4: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 49 kuruş, 1 euro 52 lira 89 kuruş, gram altın 6110 liradan, çeyrek altın 10210 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 29, Kırklareli ve Çanakkale 30, Edirne 34 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Sadece birkaç hafta öncesinde şöyle iki acı olay meydana gelmişti Brezilya'da, hatırlarsınız diye tahmin ediyorum çoğunuz. Bir kadını bungee jumping yapacağı sırada güvenlik halatıyla bağlamadan atmışlardı ve ölmüştü kendisi. Üzücü bir olay. Bir de bir helikopter düşmüştü. Ve ünlü bir YouTuber'la ünlü bir şarkıcı hayatını kaybetmişti. Ve şimdi yine Brezilya'da buna benzer yine böyle gökten bir şeyin ya da bir şeylerin düşmesi ya da birinin düşmesiyle ilgili böyle bir facia daha yaşanmış. Gerçekten ilginç bir tesadüf. Bu kadar arka arkaya belli bir bölgede, belli bir ülkede böyle şeylerin olması bütün dünyada haber olacak şekilde bana çok ilginç geldi. Turistik balonu bu sefer uçuş sırasında yanmış ve düşmüş. 8 kişi hayatını kaybetmiş, mekanları cennet olsun diyelim. Bir kişi de birkaç kişi de daha doğrusu yaralanmış. Ya öyle görüntüler var ki hassas olanların izlememesi gerekiyor. Ve nasıl sadece birkaç kişi yaralanmış, yani nasıl kurtulabilmişler bu videolara bakınca bu soruyu sormadan edemiyorum kendime. Herkesin kolayca binebileceği bir şey değil. Gerçekten de elbette ki her türlü aracın riski var ama sıcak hava balonlarında da zaman zaman böyle üzücü kazalar meydana geliyor bu sıcak hava balonları ile ilgili. Küpe FM'desiniz, gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. İkinci saatimizle beraber şimdi büyük efsane Barış Manço'yu hatırlayacağız kült şarkısıyla.

0: de Silivri sürücü kursundan alınır. Acele edin. Yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
1: Bay Adabalık'ta masanız ve

0: 0533 471 66 35.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik, Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde Havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
4: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 1414 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514 1414.
6: Küpe FM.
7: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 399.95, Torku ayçiçek yağı 5 litre pet 429.95, Tamek domates salçası 830 gram teneke 49.95, Çaykur tiryaki çay 1000 gram 269.95 TL'ye. Biçen Market Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam. Gündüz yolculuğu devam ediyor.

0: FM reklam.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
6: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
3: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
4: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
7: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Müzikal takınız Küpe FM'de. Yine havalardan bahsedeceğiz biraz. Avrupa'yı etkileyen aşırı sıcaklar gelecek hafta Türkiye'ye ulaşacakmış arkadaşlar. Bu hafta sonu sıcaklıklarda büyük bir değişiklik yok. Mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecekmiş. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Adana'nın bazı kesimlerinde sağanak bekleniyor. Ama sonraki hafta dediğim gibi Avrupa'daki aşırı sıcaklar birazcık zayıflayarak ülkemize ulaşacak. Evet, buradan söylemiş olalım, plan yapmakta olanlar varsa. Gündüz yolculuğumuzda şimdi konuğumuz Yalın ve yepyeni şarkısı Akşamüstü şimdi sizlerle. Yemek.

0: İrmet ilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
1: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212

0: 0283 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market, her zaman taze.
3: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Kübe FM.
2: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler, günün gelişmelerini aktarıyoruz. ABD-İran hattında diplomasi arayışları resleşmelerin gölgesinde sürüyor. Washington, İran'ın nükleer denetimi kabul ettiğini, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacağını öne sürdü. Tahran ise nükleer tesislerini açmayacağını ve balistik programını ABD ile müzakere etmeyeceğini duyurdu. Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi kapsamında emniyet güçleri tarafından denetimler devam ediyor. İl genelindeki 9 ilçede uygulama ve denetimlerin yoğunlaştırıldığı ifade edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barış görüşmelerine 2022'de İstanbul'da yapılan müzakerelerde varılan mutabakatlar temelinde hazır olduklarını söyledi. Tekirdağ Süleymanpaşa ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında 300 dönüm ekili alan zarar gördü.
1: Spor.
3: Fenerbahçe'de stoper arayışı devam ediyor. Sarı lacivertliler bonservisi Leicester City'de bulunan Wout Faes'in şartları hakkında temsilcisinden bilgi aldı. 2026 FIFA Dünya Kupası L grubu ikinci maçında İngiltere ile Gana golsüz berabere kaldı.
1: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 49 kuruş, 1 euro 52 lira 89 kuruş, gram altın 6110 liradan, çeyrek altın 10210 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 29, Kırklareli ve Çanakkale 30, Edirne 34 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

0: Reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şabankaya 0544 841 06 29.
4: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza köşklere bekliyoruz. Telefon 0282 260 50 22-20.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
0: Küpe FM reklam.

FM'den iyi günler diliyorum. 24 Haziran Çarşamba gününde hafta ortasında birlikteyiz. Erkin Koray'la başlayacağız. Bugün Erkin Koray'ın doğum günü. Merhum sanatçımızı sevgiyle, rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Ve 24 Haziran'da bugün doğan herkes için Erkin

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Bu yıl 64.sü düzenlenmesi planlanan Silivri Yoğurt Festivali'nde sahne programları ve konserler iptal edildi. Festival kapsamında yalnızca üretici standları kurulacak ve halk oyunları ekipleri mahallelerde gösteriler gerçekleştirecek.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde 0282 502 50 53.
2: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
3: Küpe FM reklam.

Göksel 11 yıl sonra yayınladığı Rüyaların İşi albümünün ilk İstanbul konserinde Harbiye Açık Hava sahnesinde dinleyicilerinin karşısına çıktı. Göksel sürpriz konukları Gazapizm ve Kalben'le de düet

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Beyoğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Gıdaların oda sıcaklığında tazeliğini daha uzun süre koruyacak ambalaj üretildi. Proje Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sumaye Gıda Teknolojisi Bölümü ekiplerince doğal olanı koruyalım sloganıyla hayata geçirildi. Gıdaların oda sıcaklığındaki tazeliğini korumak hedefiyle geliştirilen ambalaj Türk Patent ve Marka Kurumunca da tescillendi. Proje lideri Dr. Esen Alp Erbay, doğal gıdaları korumada ambalaj tasarımının kritik önem taşıdığını söyledi. Erbay, araştırmaları sırasında belirli materyallerin farklı partiküllerle birleştiğinde gıda korumada yüksek bir sinerji yarattığını keşfettiklerini belirtti. Erbay, gıda güvenliğini tehdit eden, tüketicilerde sağlık sorunlarına yol açabilen histamin maddesini gıda ortamından uzaklaştırmayı başardıklarını söylüyor. Sumaye bünyesinde üretilen ve patentini aldıkları ambalajın sanayiye aktarılmasını hedeflediklerini vurgulayan Erbay, bilgi ve tecrübelerini paylaşmak adına ilgili firma ortak projeler yürütmeye de hazır olduklarını sözlerine ilave ediyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

Ceylan Ertem yıllardır kahramanım diye andı. Sezen Aksu sürpriziyle karşılaştı. Aksu şarkıcıya Hıçkırık eserini armağan etti. Şarkının vokal kayıtları sürecinde Sezen Aksu Ceylan Ertem'e vokal koçluğu da yaparak eserin mutfağında bizzat yer aldı. Yüreği

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'deki tartışmalara yönelik muhalefet şahsi kavgalarını Gazi Meclis'e taşıyor sözleriyle tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vesayet altındaki bir muhalefetin demokrasi için tehlikeli olduğunu söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, yöntemleri kesinlik kazanmasa da İran'da nükleer denetim gerçekleştirileceğini doğruladı. Avrupa Birliği'nin Uçuş Emniyeti Kurumu, Washington'la Tahran arasında varılan çerçeve anlaşmasına ve sağlanan ateşkese rağmen bölgedeki risklerin devam ettiğini belirterek, Orta Doğu ve Basra Körfezi'ne yönelik uçuş uyarısını 1 Temmuz 2026'ya kadar uzattı. İngiliz mahkemelerinde ilk yapay zeka tarafından hazırlanan bir dava dosyası zaferle sonuçlandı. Yapay zeka hukuk firmasının hazırladığı savunma mahkemede bir insan avukat tarafından savunularak davayı kazandı. Spor. Beşiktaş'ta stoper arayışları devam ediyor. Siyah beyazlıların Wolverhampton forması giyen Ladislav Krejci'yi gündemine aldığı iddia edildi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı 2026 Dünya Kupası'nda İran milli takımına uygulanan kısıtlamaların kaldırılacağını duyurdu. Ev sahibi ülke ABD, İran'ın bir sonraki maçı için ülkeye erken girişine izin verecek.
4: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 49 kuruş, 1 euro 52 lira 89 kuruş, gram altın 6110 liradan, çeyrek altın 10210 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 29, Kırklareli ve Çanakkale 30, Edirne 34 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sun.

0: Efem reklam.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Yaşam Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında Arbella klasik makarna çeşitleri 16 lira 50 kuruşa Yaşam Migros mağazalarında. Migros, hepimize iyi
3: gelecek. Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
4: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13 bin TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15 bin TL, premium paket metrekare 25 bin TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
8: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market, her zaman taze.
0: Küpe FM reklam.

Türk müziğinin kendine özgü seslerinden Mela Bedel, yeni teklisi Gel Dönelim Eve ile dinleyicilerini duygusal bir yolculuğa davet ediyor. 26 Haziran'da yayınlanacak şarkı, bazen uzaklaşmaya çalışsak da kalbin bizi tekrar aynı yere, aynı insana ve aynı duyguya götürmesine

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra da rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın bir arkamdan çok ağlarsın.

0: FM reklam. Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özenle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
5: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
6: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
5: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
7: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 0005 Çerkezköy 0282 888 9605.
8: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
0: Küpe FM reklam.

Çorlu Belediyesi Lavanta Kadın Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Lavantanın İzleri Üreten Kadınlar 1. Yıl Sonu Karma Sergisi 23-25 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilerle buluşacak. Kadın kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı eserlerin sergileneceği etkinlikte sertifika töreni, ritim gösterisi, zumba, pilates, nefes ve meditasyon atölyeleri de gerçekleştirilecek.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

0: İşinizi büyütecek fırsatlar Çeteş Otomotiv'de. Peugeot Partner Van ve Expert Van modellerinde 1 milyon TL'ye 6 ay %0 faiz, üstelik avantajlı araç fiyatları sizi bekliyor. Peugeot'un ticari araçlarını yakından inceleyip fırsatları yerinde keşfetmeniz için sizleri Peugeot Çeteş Otomotiv Çorlu'ya bekliyoruz.
1: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282-502-5053.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi, çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
5: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 4292 silivrisürücükursu.com.
6: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
7: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market, her zaman taze.
8: Küpe FM reklam.

0: Zevkle Müzik Keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM.
3: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'deki tartışmalara yönelik muhalefet şahsi kavgalarını Gazi Meclis'e taşıyor sözleriyle tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vesayet altındaki bir muhalefetin demokrasi için tehlikeli olduğunu söyledi. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, olağanüstü kurultay hazırlık komisyonunun kurultay takvimini hazırladığını, 1 Eylül itibariyle süreci başlatacaklarını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barış görüşmelerine 2022'de İstanbul'da yapılan müzakerelerde varılan mutabakatlar temelinde hazır olduklarını söyledi. Kırklar elinde Ekim ayında toprakla buluşan ve stratejik tarım ürünleri arasında yer alan buğdayın hasat mevsimi devam ediyor. Üreticiler bu yılki hasattan beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti.
2: Spor.
4: Fenerbahçe'de stoper arayışı devam ediyor. Sarı lacivertliler bonservisi Leicester City'de bulunan Wout Faes'in şartları hakkında temsilcisinden bilgi aldı. Beşiktaş'ta stoper arayışları devam ediyor. Siyah beyazlıların Wolverhampton forması giyen Ladislav Krejci'yi gündemine aldığı iddia edildi.
2: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 49 kuruş, 1 euro 52 lira 89 kuruş, gram altın 6110 liradan, çeyrek altın 10210 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

24 Haziran 2026 Çarşamba günündeyiz. Haftanın tam ortasında ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleyim sevgili dinleyiciler. Hepiniz hoş geldiniz. Müzik dünyasının en iyileriyle radyonuzdayız. Gülizayla ile başlayacağız. Uzun bir aranın ardından buluşturduğu Emrah Karaduman imzalı prodüksiyonuyla bir cover. İşte Ateşle Barut şarkısı şimdi radyonuzda.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
0: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
2: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Bengü ve Ümit Sayın'ı bir araya getiren Ya Sen Gidip De şarkısıyla ilerlemeye devam ediyoruz çarşamba gününde. Küpe FM'de bu harika yaz akşamına bizden ayrılmayın.

0: Küpe FM reklam.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
5: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
6: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim küten ile tek tablette multi enerji.
5: Asıl günün enerjisi sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji Orzaks'tan.
7: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
8: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
9: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
10: Başak Ticaret Arçelik'te süper klima fırsatı. Klimalar 29.999 liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik AC 6030 havadar hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
11: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
12: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
13: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
7: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Gıdaların oda sıcaklığında tazeliğini daha uzun süre koruyacak ambalaj üretildi. Proje Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sumaye Gıda Teknolojisi Bölümü ekiplerince doğal olanı koruyalım sloganıyla hayata geçirildi. Gıdaların oda sıcaklığındaki tazeliğini korumak hedefiyle geliştirilen ambalaj Türk Patent ve Marka Kurumunca da tescillendi. Proje lideri Dr. Esen Alp Erbay, doğal gıdaları korumada ambalaj tasarımının kritik önem taşıdığını söyledi. Erbay, araştırmaları sırasında belirli materyallerin farklı partiküllerle birleştiğinde gıda korumada yüksek bir sinerji yarattığını keşfettiklerini belirtti. Erbay, gıda güvenliğini tehdit eden, tüketicilerde sağlık sorunlarına yol açabilen histamin maddesini gıda ortamından uzaklaştırmayı başardıklarını söylüyor. Sumaye bünyesinde üretilen ve patentini aldıkları ambalajın sanayiye aktarılmasını hedeflediklerini vurgulayan Erbay, bilgi ve tecrübelerini paylaşmak adına ilgili firma ortak projeler yürütmeye de hazır olduklarını sözlerine ilave ediyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 4444 0212 721 4444.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon aldı. Bilimsel, evrensel ve yenilikçi eğitim anlayışıyla kalite odaklı gelişimini kararlılıkla sürdüren İstanbul Rumeli Üniversitesi, yükseköğretimde niteliği esas alan yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İstanbul Rumeli Üniversitesi'nde kalite yolculuğu güçlenerek devam ediyor.
0: Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'deki tartışmalara yönelik muhalefet şahsi kavgalarını Gazi Meclis'e taşıyor sözleriyle tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vesayet altındaki bir muhalefetin demokrasi için tehlikeli olduğunu söyledi. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, olağanüstü kurultay hazırlık komisyonunun kurultay takvimini hazırladığını, 1 Eylül itibariyle süreci başlatacaklarını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barış görüşmelerine 2022'de İstanbul'da yapılan müzakerelerde varılan mutabakatlar temelinde hazır olduklarını söyledi. Kırklareli'nde Ekim ayında toprakla buluşan ve stratejik tarım ürünleri arasında yer alan buğdayın hasat mevsimi devam ediyor. Üreticiler bu yılki hasattan beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti.
2: Spor.
3: Fenerbahçe'de stoper arayışı devam ediyor. Sarı lacivertliler bonservisi Leicester City'de bulunan Wout Faes'in şartları hakkında temsilcisinden bilgi aldı. Beşiktaş'ta stoper arayışları devam ediyor. Siyah beyazlıların Wolverhampton forması giyen Ladislav Krejci'yi gündemine aldığı iddia edildi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 49 kuruş, 1 euro 52 lira 89 kuruş, gram altın 6110 liradan, çeyrek altın 10210 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

0: Gluten ile tek tablette multi enerji. Asıl günün enerjisi sana
1: hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji Orzaks'tan.
2: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
5: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
8: Sarıbaşlar Otomotiv'den büyük fırsat. Yerli üretim Tenax marka tek kabin, çift kabin ve panel van araçlarımızla işinizi güçlendirin, geleceğe güvenle yol alın. 1 milyon 210 bin liraya kadar %0 kredi faiz desteği sadece Sarıbaşlar Otomotiv'de. Üstelik vergi levhası olan müşterilerimize özel ek indirim fırsatıyla. Sarıbaşlar Otomotiv Çorlu Çerkezköy yolu 62. cadde üzerinde. 0282 502 50 53.
9: Villa Restoran seçkin lezzetlerine bir yenisini daha ekliyor. Özelle hazırlanan oğlak çevirme geleneksel sunumuyla sofralarınıza geliyor. Sınırlı sayıda hazırlanan bu özel deneyim için rezervasyonunuzu yaptırmayı unutmayın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
10: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
11: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Kumbasar yumurta 30'lu iri boy 129.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 74.95, Mutlu Makarna 500 gram çeşitleri 16.95, Fusti 1,5 litre çeşitleri 57.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
2: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
3: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
2: Asıl günün enerjisi sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Daily One Energy. Orzaks'tan.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, VES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
6: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
7: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444 4 469.
8: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
7: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
9: Çetinler Arçelik mağazalarından çifte serinlik. Arçelik klima alımlarında 7500 lira değerinde havadar hava soğutucusu hemen teslim hediye. Yaz sıcaklarından korkmayın. Ücretsiz keşif, hemen teslimat ve 10 yıl kompresör garantisiyle kredi kartına 9 taksit imkanı Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri'de ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
10: Yeni bir SUV sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
11: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
12: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
13: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğaya iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Lider Club sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Lider Club'ta buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Reklam.
1: İşinizi büyütecek fırsatlar Çetaş Otomotiv'de. Peugeot Partner Van ve Expert Van modellerinde 1 milyon TL'ye 6 ay %0 faiz, üstelik avantajlı araç fiyatları sizi bekliyor. Peugeot'un ticari araçlarını yakından inceleyip fırsatları yerinde keşfetmeniz için sizleri Peugeot Çetaş Otomotiv Çorlu'ya bekliyoruz.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
5: Yeni bir SUV deneyimine hazır mısınız? Teknoloji, konfor ve güçlü tasarım şimdi Chery'de buluşuyor. Yeni Tiggo 7 ve Tiggo 8 gelişmiş sürüş sistemleri, geniş iç hacmi, premium donanımı, modern ve dijital kokpit özellikleriyle sizi bekliyor. Üstelik kaçırılmayacak fırsatlar ve avantajlı ödeme seçenekleriyle. Hayalinizdeki Chery'yi yakından görmek ve test sürüş yapmak için sizleri Chery Plaza Köşkleri'ye bekliyoruz. Telefon 0282 260 52 20.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin kadın hastalıkları ve doğum bölümünde operatör doktor Ece Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
0: Küpe FM reklam.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba. Haftanın ortasına geldik. Çarşamba günü, cuma günü gözüktü. Evet, cuma günü artık yolda. Hafta sonuna doğru ulaşıyoruz. Ve yazın tabii ki hafta sonları daha güzel oluyor. Kim bilir kimlerin tatil planları var. Kim bilir kimlerin hafta sonu bir günlük de olsa şöyle kafasını dinlemek için güzel kaçamak planları var. İnşallah hepsi en güzel şekilde gerçekleşir. Yeni haftaya da süper başlarsınız. Ay ben bir anda cumaya adapte oldum ama henüz çarşambadayız. Neyse, çarşambada sevilen bir gün, hafta sonuna yakın diyerek başlatıyorum programı.

0: gluten ile tek tablette multi enerji. Asıl günün enerjisi sana
1: hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
2: Orzaks'tan. Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
3: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
0: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6 ve şimdi Lüleburgaz'da.
3: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli. Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
5: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği biçen markette yaz indirimleri 24 Haziran'a kadar devam ediyor. Bingomatik 4 kilogram ultra beyaz 199.95, familia tuvalet kağıdı 40'lı plus 3 katlı natural 299.95, konforlu ve hafif kamp koltuğu 499.95, Oduncuzade mangal kömürü 2 kilogram 129.95 TL'ye. Biçen Market, Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

Aleyna Tilki ile Cevapsız Çınlamayla devam edeceğiz. Şimdi Emrah Karaduman'la yaptığı o güzel şarkı. Ben en çok o şarkısını seviyorum. Geçen gün 13 milyon lira harcadığı, kariyerinin 10. yılını kutladığı muhteşem konserini gerçekleştirdi. Dev bir yumurtanın içinden çıktı, sahneye adım attı. Orman temalıydı sahnesi. 13 milyon TL de çok ama çok normal bir fiyat açıkçası böyle bir sahne için diye düşünüyorum nihayetinde. Tabii ki hemen fiyatlar veriliyor, biz de biliyorsunuz rakamlar hep havada uçuşuyor. Ve işte Aleyna Tilki Cevapsız Çınlama.

0: Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşk Dere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
0: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
2: Küpe FM reklam.

Hande Ünsal'la ve Umur Doma'yla devam edelim. Gelle. Bu arada Hande Ünsal yakın arkadaşı Melek Mosso'ya Haylaz diye bir şarkı hediye etmiş. Biliyorsunuz o da güzel işler yapıyor. Yani güzel şarkılar yapıyor. Melek Mosso da Ece Seçkin'e özel bir şarkı hazırlamış. Aman Allah'ım ne güzel. Yakında hepsi dinleyiciyle buluşacakmış. Arkadaşların birbirlerine tatlı jestleri diyebilir miyiz? Bence aynen öyle. Biz de heyecanla bekliyoruz. Vallahi şarkılar açısından, yeni şarkılar açısından en hareketli dönemler bunlar ve tabii ki konserler, festivaller ve onlara gidecek olan bizler, yani halk da bir yandan sevinçli. Ve işte Umur Doma, Hande Ünsal, gel.

Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.

simgeden bir aşkın olayım dinleyelim mi? Çok sevdiğim simge şarkılarından bir tanesi şüphesiz. Bu arada Eşref Rüya'daki Eşref Tek için geçen gün birisi lokma döktürmüş. Dizi bir anda bitti. Bu arada dizi bittikten sonra dizide oynayan ünlü isimler Demet Özdemir, Çağatay Ulusoy, Büşra Develi artık kim varsa herkes birbirini silmiş Instagram'dan. Takipte çıkmış, ne yaşandı bilmiyorum ama Eşref Tek bayağı olaylı başladı, olaylı bitti. Seneye de devam etmesi düşünülüyordu. Ratingleri

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Gıdaların oda sıcaklığında tazeliğini daha uzun süre koruyacak ambalaj üretildi. Proje Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sumae Gıda Teknolojisi Bölümü ekiplerince doğal olanı koruyalım sloganıyla hayata geçirildi. Gıdaların oda sıcaklığındaki tazeliğini korumak hedefiyle geliştirilen ambalaj Türk Patent ve Marka Kurumunca da tescillendi. Proje lideri Dr. Esen Alp Erbay, doğal gıdaları korumada ambalaj tasarımının kritik önem taşıdığını söyledi. Erbay, araştırmaları sırasında belirli materyallerin farklı partiküllerle birleştiğinde gıda korumada yüksek bir sinerji yarattığını keşfettiklerini belirtti. Erbay, gıda güvenliğini tehdit eden, tüketicilerde sağlık sorunlarına yol açabilen histamin maddesini gıda ortamından uzaklaştırmayı başardıklarını söylüyor. Sumae bünyesinde üretilen ve patentini aldıkları ambalajın sanayiye aktarılmasını hedeflediklerini vurgulayan Erbay, bilgi ve tecrübelerini paylaşmak adına ilgili firmalarla ortak projeler yürütmeye de hazır olduklarını sözlerine ilave ediyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak.

0: Tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44
1: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
2: Tüm zamanların en iyileri Küpe FM'de.

Blok 3 ile ne yapıyorsun mesela ile devam edeceğiz. Bu arada kariyerindeki en büyük konserlerinden biri olmaya hazırlanıyor. La Catedral, yani konserin ismi bu. Biletleri resmen tükenmiş Blok 3'ün. Sevenlerine ben de duyurayım dedim. Seviyoruz zaten bütün şarkılarını, haliyle sevenleri konserlerinde de onu asla ve asla yalnız bırakmıyorlar. Ve şimdi güne vedada bir kez daha ne yapıyorsun mesela bizlerle?

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Çetinler Arçelik milli takımımızın yanında futbol bayramına tam kadro hazır. Çetinler mağazalarından seçili televizyon alımlarına özel Türk kahve makinesi veya 13.000 TL değerinde espresso makinesi hemen teslim hediye. Haydi milli takım, kalbimiz sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda. Biçen Market, tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market, her zaman taze.
0: Küpe FM reklam.

Yalın'la Keşke ile devam edelim. Yalın'ın Harbiye'deki konserine Yunan sanatçı Natasha Theodorou çıkmış. Tam bilemedim nasıl telaffuz edeceğini, soyadını, ama yani aşağı yukarı olmuştur diye düşünüyorum. Yalın'ın Keşke şarkısını Türkçe, Yunanca birlikte söylemişler. Düeti çıkar mı? Ay çıksa keşke de dinlesek. Çünkü gerçekten Keşke güzel bir şarkı. Ama hayatta keşke dememek dileğiyle, her daim iyi ki demek dileğiyle Yalın'la devam ediyoruz.

0: Kulübe FM reklam.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 892 bin liradan başlayan fiyat avantajı ve CHR Hibrit'te 360 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Üstelik her iki modelde de ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin medikal onkoloji bölümünde Profesör Doktor Suna Çokmert hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market her zaman taze.
0: Küpe FM reklam.

Jimmy Cenk'le Çıkmaz Bir Sokaktayla devam edelim. Çin'de yarı ölü kabul edilen 248 insan gelecekte yeniden hayata döndürülme umuduyla kriyojenik tanklarda bekletiliyor. Bundan haberiniz var mıydı? Ben daha önce de verdim bu haberi ama bir sene falan olmuştur. Hala bekliyorlarmış. İşte yıllar sonra bizler hiç buralarda yokken, onlar zaten 200 kaç yıldır oradalar. Ondan sonra ortaya çıkacaklar, bakacaklar hayatta ne olmuş, ne var ne yok. Yani böyle bir şeye gerek var mı? Tabii ki olabilir. Herkes aynı hislerde, aynı duygularda ve aynı beklentilerde değil hayata dair. Bize tuhaf geliyorsa da belki onlar için normaldir yani, diyor. Sözü Çıkmaz Bir Sokaktaya Semih Cenk'e bırakıyorum.

Cem Belevi ile ne zamanla devam edelim efendim, hemen hatırlatayım ben. Cem Belevi hazır ne zaman demişken ne diyeceğim ben sizlere? Tabii ki Instagram'ı takip ettiğiniz zaman birçok şeyden haberdar olabilirsiniz. Radyonuzdan, bizlerden, programlardan, konuklardan ve kim bilir belki de güzel sürprizlerimizden haberdar olabilirsiniz. Arada güzel çekilişler de yapıyoruz sizler için ve bunun yanı sıra Instagram'daki PFM'i takip ediyoruz. O cepte www.kupfm.com.tr ise bizleri tek bir tıkla internetten dinleyebileceğimiz adresimiz. Ben ne yapıyorum her sabah spor yaparken? Küpe FM'de Turhan Ağlı Yakut'la sabah haberlerini dinliyorum ve gerçekten de güne her şeyden haberdar olarak başlıyorum. Bir yandan da sporumu yapmış oluyorum. Harika bir şey. Kulaklarınızda, kulaklıklarınızla Küpe FM. Ve şimdi söz müzikte.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Gıdaların oda sıcaklığında tazeliğini daha uzun süre koruyacak ambalaj üretildi. Proje Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sumae Gıda Teknolojisi Bölümü ekiplerince doğal olanı koruyalım sloganıyla

0: hayata geçirildi. Gıdaların oda sıcaklığındaki tazeliğini korumak hedefiyle geliştirilen ambalaj Türk Patent ve Marka Kurumunca da tescillendi. Proje lideri Dr. Esen Alp Erbay, doğal gıdaları korumada ambalaj tasarımının kritik önem taşıdığını söyledi. Erbay, araştırmaları sırasında belirli materyallerin farklı partiküllerle birleştiğinde gıda korumada yüksek bir sinerji yarattığını keşfettiklerini belirtti. Erbay, gıda güvenliğini tehdit eden, tüketicilerde sağlık sorunlarına yol açabilen histamin maddesini gıda ortamından uzaklaştırmayı başardıklarını söylüyor. Sumaye bünyesinde üretilen ve patentini aldıkları ambalajın sanayiye aktarılmasını hedeflediklerini vurgulayan Erbay, bilgi ve tecrübelerini paylaşmak adına ilgili firmalarla ortak projeler yürütmeye de hazır olduklarını sözlerine ilave ediyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe.

Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler sadece ve sadece burada Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Bense yarın akşam, Perşembe akşamında güne vedada yine burada sizlerleyim. Hoşça kalın.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Kulübe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Biçen Market tazeliğin hikayesini Silivri'de yazmaya devam ediyor. Silivri'deki ikinci şubemiz 26 Haziran Cuma günü E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında açılıyor. Açılışa özel fırsatlar, indirimli ürünler ve daha fazlası için Biçen Market Silivri 2 şubesinde sizleri bekliyor. Biçen Market, her zaman taze.
0: Küpe FM reklam.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra da rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, bir arkamdan çok ağlarsın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Gıdaların oda sıcaklığında tazeliğini daha uzun süre koruyacak ambalaj üretildi. Proje Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Sumae Gıda Teknolojisi Bölümü ekiplerince doğal olanı koruyalım sloganıyla hayata geçirildi. Gıdaların oda sıcaklığındaki tazeliğini korumak hedefiyle geliştirilen ambalaj Türk Patent ve Marka Kurumunca da tescillendi. Proje lideri Dr. Esen Alp Erbay, doğal gıdaları korumada ambalaj tasarımının kritik önem taşıdığını söyledi. Erbay, araştırmaları sırasında belirli materyallerin farklı partiküllerle birleştiğinde gıda korumada yüksek bir sinerji yarattığını keşfettiklerini belirtti. Erbay, gıda güvenliğini tehdit eden, tüketicilerde sağlık sorunlarına yol açabilen histamin maddesini gıda ortamından uzaklaştırmayı başardıklarını söylüyor. Sumae bünyesinde üretilen ve patentini aldıkları ambalajın sanayiye aktarılmasını hedeflediklerini vurgulayan Erbay, bilgi ve tecrübelerini paylaşmak adına ilgili firmalarla ortak projeler yürütmeye de hazır olduklarını sözlerine ilave ediyor.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
1: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
2: Silivri Mesan Kilit Fabrikası'nda 3 vardiya usulü çalışacak, tecrübeli veya yetiştirilmek üzere plastik enjeksiyon, metal enjeksiyon ve makine operatörleri alınacaktır. Başvuruların şahsen Mesan Kilit Fabrikası'na yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0212 721 44 44 0212 721 44 44.
3: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

istiyorsanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

ışın. Şu an o akşam aklımda ama çok zaman önceydi. Yaralarımız ağır değildi. Yine de

hayatın boyunca mutluluklar olur ve çocuklar olmaz. Seni çok daha iyi anlayan birisi, alkolle arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle, seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları. Unuttum bir yerde durursun, insansın bir yerde durursun. Durmadım diplere kavuştum, dipleri severim.